0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda səhər saat 9'du.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio mensillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evlatlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir. 107.7 AFTA FM.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif eder. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 yılı tarihli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.

0: Akida saat 11'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 0241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda günorta saat 1'di.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda saat 3'tü.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeni dillerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 5'ti.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 0241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz çeşitleri 18 mana 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervu yuyucu gel 10 mana 49 gepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

0: yeniliklere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakı'da gece saat 11'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiyedir. 107.7.

0: Ya menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.